için yabudullara bawa. Bidar dili Kur'an'ın azimin yakı karba. Kitabun bi mazaktu mustagniyen bi. غريبا وانزان المصيبات والكباب

0: malako atiya aratisa ya bambalanda safo ya jaratulai
1: ya malako
0: atiya aratisa
1: ya bambalanda safo ya jaratulai
0: ya rawabu fuat malako atiya aratisa ya bambalanda safo ya jaratulai malako ya aratisa ya bambalanda safo ya jaratulai malako ya aratisa
1: ya bambalanda safo ya jaratulai
0: majara ya dunu sautura ndo malama ya kufira ya sirikun fayako jaratulai malako
1: ya
0: Turando, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,